0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

düşmanları ölsün aman. Topla da gel gel

nazikler aman. Hopla da gel gel.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri

0: birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Midenin pişmiş yemekleri çiğ yiyeceklerden daha kolay hazmettiğini? Albert Einstein'ın 9 yaşına kadar düzgün konuşamadığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu fikir.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece

0: bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz. %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
2: Ne güzeldir, dört gözle beklediğiniz bir haberin gelmesi. Sabaha dek rüzgarın işaretinin dinmesi. Yağmurdan sonra açan güneş.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 5.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Lifli yiyeceklerin astım, eklem romatizması, bağırsak iltihapları ve şeker hastalığını önlediğini? Felsefenin eski Yunanca'da bilgelik sevgisi anlamına geldiğini? Dünya yüzeyinin %6'sının çölleşmiş, %29'unun ise çölleşmek üzere olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 6.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
4: Başarılı olmanın sırları. Kendini asla küçük görme. Dostlarını doğru seç. Gerektiği zaman aptal gibi davran. Ama aldatıldığını da çabuk fark et. Merakını dizginleme. Dinlenmesini bil. Arada bir durup geçmişini bir düşün. Ve kendine özen göster. Başarılı olmanın sırları.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Sorma gülüm sorma, bir garip haldeyim işte. Gitmeseydin diyorum, gitmeseydin beni böyle bırakıp da, yıkıp da, sensiz kala kaldım ortalıkta. Tadı tuzu yok hayatın, ortalık yangın yeri, ortalık toz duman. Umutlarım sıfırın altında Erzurum. Gönlüm talan, gönlüm viran. Yani yaşıyorum öylesine. Yüreğim feryadını dile getir. Yanık türkülerde ara sevdaları. Kaybedilmiş ne varsa aşka dair türkülerdedir diyorum. Kapatıp gözlerimi dinliyorum. Seni arıyorum, bulamıyorum. Yani yaşıyorum öylesin. Yüce dağların, yüce dağların eteklerinden, toprağın gözyaşlarıyla bulutları sinesine çekmiş. Hoyrat mı hoyrat, haşin mi haşin, ferman dinlemez. Akıp gelen su gibi sevdim seni. Farz et ki çağlar ötesi, farz et ki insan yüzü görmemiş. Yani kirlenmemiş, temiz, tertemiz. Gönlüm gibi, sevgim gibi.

0: yaşıyorum, nice bentler aşıyorum. Seni arıyorum, bulamıyorum. Yani yaşıyorum öylesine.
1: Savaş meydanında yenik düşmüş bir ordunun sağ kalmış tek yaralı askeri gibi kan revan vücudum, üstüme çevrilmiş binlerce namlu, yalvarmamı bekleyen adi gülüşlü suratlara tükürüyorum çatlamış dudaklarımla.

Üstüme çevrilmiş binlerce namlu, yalvarmamı bekleyen adi gülüşlü suratlara tükürüyorum çatlamış dudaklarımla.

gücüm tükeniyor, yoruluyorum, seni arıyorum, bulamıyorum. Yani yaşıyorum öylesin. Hayatım sihri bozuldu, silindi bütün renkler. Sensizim, yalnızım, bir garip haldeyim anlayacağım. Ama yine seni anıyorum, andıkça yanıyorum. Yaprak gibi dökülüyorum, sinemi sensiz dağılıyorum. Ağlamak yakışmaz ama artık ağlıyorum. Seni bir serçenin gözyaşları kadar çok ama çok seviyorum. Hani

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

gelmeli tek ağaca. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek o yönsüzlükten. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan. Yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan. Kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı. Emeğini burkulmadan pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerinle çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar. Anlaman için beni kısacası. Anlama beni.

0: Bursa FM.
1: Saat 7.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Köpeklerin ter bezlerinin ayaklarının altında bulunduğunu, Venüs'ün saat yönünde dönen tek gezegen olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: esmerim.
1: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay, yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kadar.

Bursa'nın sesi Bursa FM. %5.5 Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle midesiz, dalaksız yaşayabildiğimizi ama karaciğersiz bir dakika bile yaşayamadığımızı? Dünyada her dakika iki tane düşük şiddette deprem olduğunu biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM 105.5 Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Sağ elini kullananların sol elini kullananlardan ortalama 9 yıl daha uzun yaşadığını, dünya nüfusunun %50'sinin hiç telefonla konuşmadığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Keşke

0: Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: ...105.5 Bursa FM ...105.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: Yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin lira aldı. İşte bizim dayı oğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler sesi biraz daha açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız şaka değil, gerçek. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında

son fırsatı olarak 5999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 5999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu an olsa şu reklama özel 5999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkezi LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuza özel. İlk 60 kişiye 5999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Ve 2 yıl garantili. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun bak çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 5999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun? 200 lira mı? 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 5999 lira. Günün son fırsatı bak, bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın. Arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Ücretsiz montaj kurulum. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla. 8 filtre suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Suda klor, kireç, tortu. Yani vücudunuza zararlı hiçbir mikroorganizma kalmaz. Yararlı olanları da zaten çelik tankından musluğunuzu açtığınızda tüketeceksiniz. Ankasya musluğu da bedava, onu da belirtelim. Hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktireyim. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 ve şu an itibariyle süre başladı. 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı 5999 lira. Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira. Radyomuzu dinleyenlere 5999 lira. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Evet, 5999 lira kurulum, montaj, nakliye, her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 86 16 Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beşevler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane. Güzel.

Cem Özgedik Mudanya Güzelyalı, Uğur Göktürk Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, o maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış. Şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım. Hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz, numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar. Şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler. Mutfağınızın tezgahını kırmadan, dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak. Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Şehre Küstü İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye. Güzel. Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 5.999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 5.999 lira. İnanması zor ama evet. 2 yıl garantili bu arada. Ve bir de açılışı özel. 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet, 5.999 lira dedik. 0532 467 8616 0532 467 8616 bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun, canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun. Misafirin geliyor, ikram edemiyorsun. Çünkü pahalı.

0: içinde mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 5.999 liraya. Mağazasında 15.000 lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15.000 liraya alın gelin. Ama diyorsan ki ya yok biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim sana 5.999 lira kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 86 16, 0532 467 86 16. İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane, tebrik ediyorum. Ahmet Ata Setbaşı, güzel. Tam ortadan. Savaş Aslan Kükürtlü, güzel. Kazaklı. Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz. Harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut, tebrik ediyorum efendim, iyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı Altı Parmak, tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa, iyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin, anlıyor. Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır, ne güzel ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz, Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efendim, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir Kaplıkaya Mahallesi, tebrik ediyorum. Selahattin Ürek Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik Yıldırım'a gitti bir tane. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 5.999 lira. Evet, mağazasında 15.000 lira ama Bursa Merkez Mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 5.999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16. 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. 2 yıl garantili ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte, müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 86 16, 5.999 lira. İsimleri okumaya devam edelim. Samet Özdener Akpınar, güzel. Taner Şimşir Kükürtlü'ye bir tane daha gitti maşallah. Murat Altıntaş Nülüfer, harika. Hayriye Toprak İhsaniye. Orhan Demir Araba Yatağı. Erikli'den Kemal Yılmaz, tebrik ediyoruz. Gürsu'dan sevgili Serdar Yılmaz, hayırlı uğurlu olsun efendim. Tamer Aydoğdu yine Erikli'ye bir tane daha gitti. Erikli'nin maşallahı var, atağa kalktı. Mahmut Demirkaya Altı Parmak, harika. İsmail Furkan Uslu Şehre Küstü, listeler gelmeye devam ediyor. Ercan Kara Muradiye. Serkan Sakar Kükürtlü, harika. Yıldırım'dan sevgili Veysel Özer, tebrik ediyoruz efendim. 0532 467 86 16. Evet, LG su arıtma cihazı kurulum montaj dahil mağazasında 15.000 lira size özel, bizim radyomuza özel 5.999 lira efendim. 2 yıl garantili, açılışı özel, bir de yanında filtre değişimlerinde kullanın diye size indirim çeki vereceğiz. Bütün ilçelerden ücretsiz kurulum, montaj, köylerden fark etmez, nereden ararsanız arayın. Bursa'nın her yerine kapınıza ayağınıza kadar getiriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. Mehmet Şahin Altı parmağa bir tane daha gitti. Faris Öz Yıldırım, Mimar Sinan. Hasip Kurtarıcıoğlu, Kaplıkaya Mahallesi. Güzel. Murat Öz Yıldız, Kestel. Harika. Gemlik'ten sevgili Muhsin Ercan Turgut, hayırlı uğurlu olsun efendim. Mehmet Saymaz. Set başına gitti bir tane. İpekçilik Mahallesi'nden Hüseyin Çelik Beyefendi de ismini yazdırmış. Ne güzel, ne güzel. Evet, 0532 467 8616. Son dakikalar, son şanslarınız. 0532 467 8616. 0532 467 8616.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam. Bursa FM.
3: Saat 11.30.
4: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Pusa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
1: Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Yeni Zelanda'nın dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülke olduğunu, sağ elini kullanan insanların sol elini kullananlara göre ortalama 9 yıl daha fazla yaşadıklarını, Suudi Arabistan'da hiç ırmak olmadığını biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Amanin! Geçen ne de senin Zartok Osman'ın kızına tığ buyruk Zehra'nın oğlu var ya, göz göze gelivermişler. Bizim oğlanın yüreğine bir ateşle düşürmüş. Çayır çayır. Baktı ki kızla hiç konuşulacak gibi değil. Alıvermiş sazı eline. Geçmiş karşısına bir türkü tutturuvermiş.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Beş Nokta Beş. Bursa FM.

0: paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere Metro İstasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
1: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

insanın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamlar.

artık buradayız. Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin liraya aldı. İşte bizim dayı oğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler sesi biraz daha açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız şaka değil, gerçek. Efendim LG mağazası çok yakın zamanda Bursa merkez

son fırsatı olarak 5999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 5999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu anonsa, şu reklama özel 5999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkezi LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuza özel. İlk 60 kişiye 5999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Ve 2 yıl garantili. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun bak çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 5999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun, 200 lira mı, 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 5999 lira. Günün son fırsatı bak, bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın. Arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Ücretsiz montaj kurulum. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla. 8 filtre suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Suda klor, kireç, tortu. Yani vücudunuza zararlı hiçbir mikroorganizma kalmaz. Yararlı olanları da zaten çelik tankından musluğunuzu açtığınızda tüketeceksiniz. Ankasya musluğu da bedava, onu da belirtelim. Hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktırayım. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 ve şu an itibariyle süre başladı. 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı 5999 lira. Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira. Radyomuzu dinleyenlere 5999 lira. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Evet, 5999 lira kurulum, montaj, nakliye, her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 86 16 Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beşevler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane. Güzel. Ethem Öz.

0: Gedik, Mudanya, Güzelyalı, Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, ooo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış. Şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım. Hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz, numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar. Şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler. Mutfağınızın tezgahını kırmadan, dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak. Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. Şehre Küstü, İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye. Güzel. Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 5.999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 5.999 lira. İnanması zor ama evet. 2 yıl garantili bu arada. Ve bir de açılışı özel. 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet, 5.999 lira dedik. 0532 467 8616 0532 467 8616 bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun, canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun. Misafirin geliyor, ikram edemiyorsun. Çünkü pahalı. İçme suyunu artık sana para ödetmiyorum. Şebeke suyundan gelen suyu arıtıyor kardeşim. Ve tertemiz, mis gibi, klorsuz, kireçsiz, içinde mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 5.999 liraya. Mağazasında 15 bin lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15 bin liraya alın, gelin. Ama diyorsan ki ya yok, biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim, sana 5.999 lira kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 8616 0532 467 8616 isimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane, tebrik ediyorum. Ahmet Ata Setbaşı, güzel. Savaş Aslan Kükürtlü, güzel. Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz. Harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut, tebrik ediyorum efendim, iyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı Altı Parmak, tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa, iyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin, Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır, ne güzel ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz, Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efem, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü, Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir, Kaplıkaya Mahallesi, tebrik ediyorum. Selahattin Ürek, Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik. Yıldırım'a gitti bir tane. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum, montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 5.999 lira. Evet, mağazasında 15 bin lira ama Bursa Merkez mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 5.999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. 2 yıl garantili ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte, müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum, montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 86 16 5999 lira. İsimleri okumaya devam edelim. Samet Özdener, Akpınar, güzel. Taner Şimşir, Kükürt diye bir tane daha gitti maşallah. Murat Altıntaş, Nülüfer, harika. Hayriye Toprak, İhsaniye. Orhan Demir, Araba Yatağı. Erikli'den Kemal Yılmaz, tebrik ediyoruz. Gürsu'dan sevgili Serdar Yılmaz, hayırlı uğurlu olsun efendim. Tamer Aydoğdu, yine Erikli'ye bir tane daha gitti. Erikli'nin maşallahı var, atağa kalktı. Mahmut Demirkaya, Altı Parmak, harika. İsmail Furkan Uslu, Şehreküstü. Listeler gelmeye devam ediyor. Ercan Kara, Muradiye. Serkan Sakar, Kükürtlü. Harika. Yıldırım'dan sevgili Veysel Özer, tebrik ediyoruz efendim. 0532 467 86 16. Evet, LG su arıtma cihazı, kurulum montaj dahil, mağazasında 15 bin lira. Size özel, bizim radyomuza özel 5.999 lira efendim. 2 yıl garantili, açılışı özel, bir de yanında filtre değişimlerinde kullanın diye size indirim çeki vereceğiz. Bütün ilçelerden ücretsiz kurulum, montaj, köylerden fark etmez, nereden ararsanız arayın. Bursa'nın her yerine kapınıza ayağınıza kadar getiriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. Mehmet Şahin, Altı Parmağı bir tane daha gitti. Faris Öz Yıldırım, Mimar Sinan. Hasip Kurtarıcıoğlu, Kaplıkaya Mahallesi. Güzel. Murat Öz Yıldız, Kestel. Harika. Gemlik'ten sevgili Muhsin Ercan Turgut, hayırlı uğurlu olsun efendim. Mehmet Saymaz, set başına gitti bir tane. İpekçilik Mahallesi'nden Hüseyin Çelik Beyefendi de ismini yazdırmış. Ne güzel, ne güzel. Evet, 0532 467 86 16 son dakikalar, son şanslarınız. 0532 467 86 16 0532 467 86 16
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam. Bursa FM.
3: Saat 15.30.
4: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece

12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: 2. yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Minayel Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Minayel Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz. %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
2: Notamo'da bir otobüsün orta koridorunda ayakta beklemenin arkasından 3 yıllık bir hapis cezasını getirebileceğini, Teksas'ta şehrin sokaklarında yalın ayak yürüyebilmek için 5 dolarlık bir ehliyet almak gerektiğini, Kanada'nın Kızılderili dilinde büyük koy anlamına geldiğini biliyor muydunuz?
1: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: 2. yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Minayel Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Minayel Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.

0: insanın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Bir insanın damarlarının uzunluğunun dünyayı 200 kere dolaşabileceğini, zürafaların ses tellerinin olmadığını, yetişkin bir insanın günde ortalama 25 bin kez nefes aldığını, balıkların her şeyi 10 dakika sonra unuttuğunu biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

105.5. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0 386 12 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
0: Bursa'nın sesi, Bursa FM. %5.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM. Bursa.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamlar.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Gözlerimizin daima burnumuzu gördüğünü, ancak beynimizin bu görüntüyü yok saydığını, burnumuzu sadece dikkat ettiğimiz zaman gördüğümüzü. Eskimoğlar'da ailesinden memnun kalmayan bir çocuğun başka bir anne baba seçip onlarla yaşama hakkı bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul body

0: sürprizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby. Aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz. %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kanguruların geri geri yürüyemediklerini, dünyada sadece Kuzey Kore ve Küba'da kola satılmadığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam.

0: Pusa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0 386 12 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

kızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: Yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

yıkılmazdım sen olaydın. Unutma, yok olmazdım sen olaydın. Tükenmezdim sen olaydın. Sen olaydın, taş olaydın. Baş üstünde tac olaydın.

0: olmalı. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby.

0: şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemde. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
4: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
2: Bunları biliyor muydunuz?
5: Pablo Picasso'nun parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısındığını, bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1.36 kilogram olduğunu, sadece bir kez bir kovboy filminin kadın yönetmen tarafından çekildiğini biliyor muydunuz?
2: Bunları biliyor muydunuz?

0: alnımda kızıl bakır. Çiğdemler solar gibi, anneler yanar gibi, dizlerine dökülür.
1: Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

kalmadı. Bunları konuşmaz diye.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Rek-

0: İnsanın Sesi Bursa FM.
1: Demişler ki, kendinizi yönetebilmek için beyninizi kullanın. Başkalarını yönetmek içinse kalbinizi. Eğer birisi size bir kez ihanet ederse bu onun hatasıdır. Ama ikinci kez ihanet ettiyse bu sizin hatanız olur. Başkalarının hatalarından ders alın. Hepsini yaşayıp öğrenecek kadar zamanınız olmayabilir. Nezaket taşınması zor bir lükstür. Taşıyabilene asla zarar vermez. Taşıyamayanları ise sinirlendirebilir. Bir işi doğru olarak yapmaktan daha önemlisi doğru işi yapmaktır. Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Akıl bulunduğu bedene fayda sağlayamadıysa değeri yoktur. Geleceği en iyi tahmin etmenin yolu onu yapmaktır.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 1.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
0: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket

Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Huzur.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal.

Akşam trafiği. Akşam trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiğinin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: İnsan gözünün hiçbir zaman büyümediğini, ancak burnun ve kulakların büyümeye devam ettiğini, kedilerin ultrason seslerini duyabildiklerini, bir hamam böceğinin kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden 9 gün yaşayabildiğini, İngiltere'de bütün kuğuların kraliçenin resmi malı olduğunu, kutup ayılarının solak olduğunu, timsahların dillerini dışarı çıkaramadıklarını biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ.

zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın Yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Akşam. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden gündemden. Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam Trafiği. Akşam Trafiği. Akşam. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için Akşam Trafiği'nde buluşuyor. Akşam Trafiği'nin bu haftaki ortak canlı yayın konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç. Akşam Trafiği bu akşam saat 17.15'te Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve